0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

0: Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. 112.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S.
12: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
13: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
14: Mahmut'la

Yanlar şöyle bir el kaldırabilir mi efendim? 10-10 saatler. Hanımlar, beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, 12'ye kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. 90'larla açtık programı. 90'larda da böyle çok bilindik şarkılar vardır ama böyle yaz ateşi gibi, şarkının adı da bu zaten, olan şarkılar ve isimler de vardı. Muhtemelen bizim kuşakta veya yakın olanlar veya bizden biraz daha büyük olanlar, hani o dönemler fazlaca radyolarla haşır neşir olduysa, hani dinleyici anlamında, muhtemelen bu şarkı veya klipleri de tabii ki o zamanlar müzik kanalları da çok izleniyordu. Muhtemelen bu şarkıyı şöyle bir hatırlamışlardır. Hatta sıradaki şarkı da hemen hemen aynı ayarda bir şarkı diyebiliriz efendim. Ateş Çingene Ruhum. 0533-155-4000. Dur, şarkıyı başlayalım. Yemeyelim şarkıyı şimdi. Böyle çok her zaman duyabileceğiniz şarkılar değil bunlar. 0533-155-4000. 0533-155-4000. WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz. Bursa Radio S.

Mebrure, mış gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Efendim bakınız, uçakla gökyüzüne bunu yazdım. Çok romantik ama yani yazdığı şey romantik değildi. Hani romantik bir şey yazmış olsa efsane olur. Uçakla gökyüzüne bunu yazdı. Genç pilot acilen izne çıkarıldı. Şimdi bu böyle dumanla falan filan değil. Rota ile yazılmış olan bir şey. Bir havayolu firmasında görev yapan genç pilot. Uçuş sırası Z kuşağı yani. Uçuş sırasında uçakla gökyüzünde bir yazı yazdı. Yazdığı yazıyı GPS sistemlerinden izleyen kule görevlileri havayolu firmasının operasyon müdürlüğüyle iletişime geçti. Sizin pilot çıldırdı diye. Olayın ardından uçak hangara çekilirken genç pilotsa hızlı bir şekilde izne çıkarıldı. Bakın, İngiltere'de bir havayolu pilotu gökyüzüne keskin dönüşlerle bir yazı yazdı. Yazıyı test uçuşu esnasında yazan pilotun rotası, Allah'tan test uçuşu, bak böyle bir yolcu molcu yok ha. Çünkü keskin dönüşler falan yapıyor yani. Pilotun rotası Flight Radar'a 24'te belirlendi. Uçuş rotasıyla İngiltere ve Galler sınırına yazı yazan pilotun kaydedilen kelimeleri sonrasında izne çıkarıldığı açıklandı. İngiltere'de evet, genç pilot tamam, test uçuşu sırasında ilginç bir sahne sergiledi. Test uçuş esnasında uçakla İngiltere ve Galler sınırına kadar giden genç pilot, aynı şeyleri niye yazıyorsunuz arkadaş? Havada keskin dönüşler yaparak gökyüzüne I am bored. Yani sıkıldım yazdı. Tamam, patrona mesajı göndermiş. Düşün, böyle uçağı veriyorsun, teslim ediyorsun, test uçuşu. Pilot kafasına göre takılıyor böyle. Sonra bakıyorsun ya, bu ani dönüşler falan yapıyor. Niye o? Ne oldu bu çocuğa falan diyorsun. Radar uygulamasını açıyorsun. Orada bakıyorsun. Bu böyle yapmış. Sıkıldım diyor bu. Uçakla gerçekleştirilen uçuşta oluşturulan rota saat sür demiş. Kaç saat sürdüğünü söylemiyor. Toplamda 2 saat süren uçuşta pilotun gökyüzündeki yazı şeklini oluşturmak için... Tamam, iki tamam, neyse. Şirketten yapılan açıklamaya göre genç pilot henüz 20'li yaşlarındaydı, Z kuşağı. Sıkılmış kardeşim, ne yaptın yani bunu? Sıkıldım diyememiş eğitimli çocuk. Kendisine herhangi bir yaptırım ya da ceza uygulanmadı. Rotada görünen yazının fark edilmesi üzerine kendisine haber verilen havayolu şirketi operasyon müdürü Barrett, uçakların parçaları değiştiğinde her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için test uçuşuna çıkarıldığını aktardı. Bahsi geçen uçuşta da herhangi bir sorun görünmediğini belirten Barrett, parçası değişen ve test uçuşu gerçekleştirilen uçağın güvenli şekilde yeniden hangara çekildiğini, genç pilotun sağ bir gün için izinli olacağını, bir gün mü? Ya adam adını göklere yazmış. Hani böyle adını dağlara yazdım falan filan şarkı, geç onu, göklere yazmış. Hadi adını da demeyelim. İsteğini yazmış yani, sıkıldım diyor yani. Hani bir salın beni diyor. Hal böyleyken sen kalkıyorsun, sadece bir gün izin veriyorsun. Yetmez ki. Bir gönder onu, şöyle bir yaz tatili bir geçsin. Şöyle bir rahatlasın, bir nefes alsın çocuk. Neyse, böyle bir durum. Allah'tan içinde yolcu yok. Kendi kendine bir tribe girmiş. Mesajı vermiş. Şirkette mesajı almış Allah'tan. 10.22 saatler Radyo S'te. Sevgili Erdoğan, sesli mesaj göndermişsin ama onları ben şu an duyamam, haberin olsun. Yazarsan sevinirim müsaitse. Tabii hani araç kullanıyorsan falan ayrı bir şey de. Bu nedir? Ya arkadaş, yılların bir nasıl derler? Sıkıntılı birisi var yıllardır. Bak, çalıştığım başka yerde de vardı. Muhtemelen pek çok radyonun da ortak sorundur bu. Bizim maillerle her tarafa iş başvurusunda bulunuyor. Hani böyle şey, iletişim mailleri var ya, radyonun mailini veriyor. Aynı, bu ismi hatırlıyorum ben. Bak, yıllar öncesine gitti. O zaman da böyle daha çok önce, yıllarca hani olayda program yaparken de vardı. Hepsinden dönüş geliyor.
Oğlum bu nasıl bir ruh halidir lan? Oturuyor akşama kadar. Vallahi bak. Mesela maillere falan bizim iletişim mailleri bir şey başvuruyor. Bayilik başvuruları. Ondan sonra bir yerlere... Bu ne mesela bak şimdi geldi. Bir e-ticaret altyapısı orada. Ay pekala. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Herhalde sıcakların da artmasının bunda bir hayli etkisi vardır diye düşünüyorum. Devreler yanınca. Meltem kolay gelsin Mahmut Bey. Günaydın herkes demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Oo, gelin bir ayna dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

Duydun mu radyonuzdaydı? Efendim devam ediyoruz. Bakınız, sosyal medyada gördüğü yöntemi denedi. Bütün ayakkabıları çöpe gitti. Ne yaptı ki bu? Sosyal medyada gördüğü temizlik yöntemini denemek için çok sayıda spor ayakkabısını aynı anda çamaşır makinesine atan bir kadın makinenin kapağını açınca şoke oldu. Bir arada arada benim de yıkamıştım var. Ama böyle hani çok çabuk normal şey atıyorum yani, bakıyorum. Doğru bir yöntem midir bilmiyorum açıkçası. Ama arada böyle spor ayakkabılar olsun, zaman zaman botlar atmışlığım var yani. Ama dediğim gibi bakın, yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Ben yaptım, bir şey olmadı. Ev temizliğini ve günlük işleri kolaylaştırmak adına başvurulan bazı pratik yöntemler beklenmedik hasarlara yol açtı. Bunun bir örneği, çok sayıda ayakkabısını aynı anda çamaşır makinesinde yıkamak isteyen bir kadının yıkama sonrasında tüm ayakkabılarının kullanılamaz hale gelmesiyle yaşandı. Ablam kaç dereceli yıkadın? Onu şey yapacaksın öyle, sıfır falan yani, o çok şey yapmayacaksın onu. Sıfır ya da bilemedin 30-30. Ayakkabıların zarar görmesinin çamaşır makinesinden değil yanlış yıkama koşullarından kaynaklandığı belirtildi. Makine kapağı açıldığında spor ayakkabılarının tabanlarının gövdelerin ayrıldığı. Ha, sen bayağı ne, beyazlar gibi mi yıkadın sen bunu? Makine kapağı açıldığında spor ayakkabılarının tabanlarının gövdelerin ayrıldığı. Astar ve bez kısımlarının ise dikişlerinden sökülerek. Asit mi attın sen buna ya? Parçalandığı görüldüğü, bu durumun yüksek su sıcaklığı. Ha bak işte tahmin ettim. Bu durumun yüksek su sıcaklığı ve yüksek devirli sıkma programlarının seçilmesinden kaynaklandığı açıklandı. Spor ayakkabıların üretiminde kullanılan özel yapıştırıcıların yüksek sıcaklığa ve kazanın sert hareketlerine maruz kaldığında çözüldüğü ifade edildi. Ama hiç, bir defa bunu biliyor olman lazım. Hani yani yüksek sıcaklık o kadar olmaz, bu ayakkabı atılır mı öyle ya? Özellikle bez ve suni deri karışımlı ayakkabılarda dikişler sağlam olsa bile tabanı tutan kimyasal yapıştırıcıların 60 derece gibi yüksek sıcaklıklarda eridiği bildirildi. Bu tür hasarların önlenmesi için ayakkabıların en fazla 30 derece sıcaklıkta sıkma programı kapatılarak veya çok düşük devirde koruyucu yıkama filtresi kullanılarak yıkanması gerektiği kaydediliyor. Vallahi ben attım normal makineye. Sıktı mı dersen sıktı. Ama şey diye ya sıfır ya da işte yani ya soğuk ya da şey 30 derecede yani. Hani öyle uzun programda da olmaz o. Bayağı ben de şey tecrübeli gibi konuşuyorum yalnız. Bu muhtemelen görmüştür YouTube'da falan. Bir de YouTube'da böyle videolar falan çok dikkat çekiyor. Yap bir tane çek yükle mesela, deliler gibi izlenir. Doğru yanlış sen yap. Sen mesela onu 60 dereceye getir. O şekilde başlatıyormuş gibi yap, sonra 30 derecede yıka. De ki 60 derecede yıkadım bak böyle parıl parıl tertemiz çıktı de. Millet paldır küldür yıkar. Sonra bir daha yorumlarda buluşalım. Maalesef böyle yani. Devam ediyoruz. Erdoğan, ha kolay gelsin, adım Erdoğan. Lüleburgaz. Oo, selamlar olsun. Lüleburgaz Spor taraftarı olarak bana Lüleburgaz Spor taraftarlarına, kankalarım Kübra, Şafak, Esra ve Tunay abiye ben sıradaki şarkıyı göndereyim. Hani şarkılara bakamıyoruz çünkü akışta ne varsa. Ama bu da güzel bir şarkıdır. Şöyle eskilerden zaten. Sevgiler olsun size de arkadaşlar. Lüleburgaz'da benim çok eskiden üniversiteden bir radyocu arkadaşım vardı ya. Neydi çocuğun adı? Bak Lüleburgazlıydı o. Çok oldu ama yani. Sene kaç? 98 falan. Üniversitedeydik işte o zaman Çanakkale'de. Ana bak vallahi billahi adını unuttum. Sonra o yapmadı ama o iş yani. Ayrıca herhalde şey, üniversite yıllarında yapıyordu öyle. Bak şimdi eskilere gittim. Peki hepinize selamlar olsun. Efendim 0533 155 4000 0533.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağış

0: yaşlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kapış radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakın, nezaket derken kendimize zarar veriyormuşuz diyor. Hapşırma ile ilgili bir fotoğraf. Tamam, bunu biliyoruz. Arkadaş, hapşırma durumu olduğu zaman hapşıracaksın. Tabii böyle hani ulu orta böyle etrafa saçarak değil de. Hani nezaket diyorsan nezaketi o tabii. Ama böyle hapşırmamak için falan böyle burnunu kapatırsın falan mı? Yok, yanlış. Sağlık alanında uzman isimler hapşırığı tutmanın riskini açığa çıkardı. Yeni mi? Bunlar da böyle bir habere giriş yapacaklar ya, öldürüyorlar beni. Ben direkt gir konuya. Hapşırığı toplum içindeyken nezaket olsun diye tutan kişilerin aslında ne kadar riskli bir davranış sergilediği gözler önüne serildi. Hapşırığı tutmanın sağlık açısından ciddi risk teşkil ettiği ortaya çıktı. Bak, toplum içinde aniden gelen bir hapşırığı bastırmak. Değil mi? Böyle hani utanırız, çekiniriz falan. Ya hapşır kardeşim ya. Şöyle sal bırak, Allah ne verdiyse yürü. Çoğumuz için neredeyse refleks haline gelmiş bir nezaket kuralıdır. Rezil olmamak ya da çevreye rahatsızlık vermemek adına burnumuzu ve ağzımızı sıkıca kapatarak bu güçlü patlamayı geçiştiririz. Ancak bilim dünyasından gelen uyarılar, bu masum ve kibar görünen alışkanlığın aslında vücudumuzda geri dönüş olmayan ciddi fiziksel hasarlara davetiye çıkardığını gösteriyor demiş. Neler mesela? Hapşırık aslında solunum yollarımızın kendini temizlemek için kullandığı kusursuz bir savunma mekanizmasıdır. Ama bazen de nasıl tatlı olurdu böyle burnun kaşına kaşına. Böyle o hapşırığın gelme hali vardır. Bunu mesela yazın klimalarda falan görürüz. Birdenbire klimalı ortama falan girince böyle bir hani benzer bir şeydir. Böyle burun kaşınmaya başlar. Böyle nefesi kontrollü almaya başlarsın. Hani kontrollü bir şekilde hapşırabilmek için. Böyle çok tatlı bir kaşınmadır. Ondan sonra bir de Allah ne verdiyse bir hapşır diyerek. Hapşırık aslında solunum yollarımızın kendini temizlemek için kullandığı kusursuz bir savunma mekanizmasıdır. Havada uçan tozlar, polenler, evcil hayvan türleri veya mikroskopik virüsler burnun mukozasını tahriş ettiğinde beyin anında acil durum sinyali verir diyor. Doktor Kinliyü, bu sürecin vücudun kendini zararlı dış etkenlerden korumak için geliştirdiği hayati bir temizlik mekanizması olduğunu belirtiyor. Vücut akciğerlerde biriktirdiği havayı yüksek bir hızla dışarı püskürterek solunum yollarını bu istilacılardan arındırır. Sen de hala solunum yollarını kapatmaya çalışıyorsun. Beyninden daha mı iyi biliyorsun ya? Bu doğal sistemi zorla durdurmaya çalışmak, son sürat giden bir arabanın egzoz borusunu aniden tıkamaktan farksızdır. Bak, böyle deyince biz daha iyi anlıyoruz. Bir hapşırık esnasında akciğerlerden çıkan havanın hızı saatte 160 kilometreyi bulabilir. Oo. Ağzınızı ve burnunuzu aynı anda kapatarak bu devasa gücün dışarı çıkmasını engellediğinizde basınç yok olmaz, sadece yön değiştirir. Çıkış yolu bulamayan bu yüksek basınç dalgası vücudun iç kısımlarına, özellikle de kulak, boğaz ve boyun dokularına doğru şiddetli bir şekilde hücum eder. Yani o baskı çıkacak, ben çıkacağım diyor yani, beni bir sal diyor. Bu kontrolsüz basınç kulak zarına ulaştığında ani ve acı verici yırtılmalara yol açabilir. Kulak zarı yırtılmasının yanı sıra orta kulaktaki hassas kemikçiklerin hasar görmesiyle geçici veya kalıcı işitme kayıpları yaşanabilir. Bak, hapşırmadın diye bunlar. Zarar gören tek yer kulaklar da değildir. Boğazın derinliklerindeki yumuşak dokular bu ani gerilimle yırtılabilir. Hatta basınç o kadar ileri gidebilir ki havanın boyun veya göğüs boşluğundaki dokuların arasında sızmasına neden olarak buralarda tehlikeli hava kabarcıkları oluşturabilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektiren nefes darlığı ve yutkunma güçlüğü gibi ciddi tablolara yol açar diyor. Uzmanlar hapşırma refleksini yönetirken zamanlamanın her şey olduğunu vurguluyor. Zamanlamayacağım hapşu diye. Eğer burun deliklerinizde sadece hafif bir kaşıntı varsa ve hapşırık refleksi henüz tam anlamıyla başlamadıysa, tamam, kalabalık bir yerdesin, uzak yani. Uzaklaş oradan. Bak, bu durumu güvenli bir şekilde yatıştırmanız mümkündür. Derin nefes alıp verme düzeninizi değiştirmek veya burnunuzun ucunu hafifçe sıkıştırarak sinirleri uyarmak refleksi başlamadan söndürebilir demiş. Ama hani iyi bir şey bu. Beyin orada bak, bir şeyler olmuş demek ki. Gelen ne bileyim mikroskopik bir durum olabilir. Polen molen var diyorsun. Beyin hemen sinyali gönderiyor. O da hapşırıyor. Sen onu hala o sinyali bozmaya çalışıyorsun beyinden geleni.
Bak, hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık bir kağıt mendille kapatmak ve bu mendili hemen çöpe atmak en sağlıklı çözümdür. Eğer yanınızda mendil yoksa ellerinizi kullanmak yerine dirseğinizin iç kısmına doğru hapşırmalısınız. Böylece elleriniz temiz kalır, mikroplar kapı kollarına veya tokalaştığınız insanlara bulaşmaz demiş. Yani evet, milletin suratına da hapşırmayın. Yani orada elinizi kapatsanız, yani elinizi ağzınızı kapatsanız bile yine millete doğru bir hapşırmak olmaz. Ama varsa bile, evet böyle bir şey vardır yani, bir çekinme durumu falan filan vardır. Biz yıllarca böyle büyütüldük, hani hapşırma bilmem bir şey yok, hapşır kardeşim ya ne var yani, bunu sen bilinçli olarak yani kasıtlı olarak yapmıyorsun. Dur şunu bir hapşırayım da rezil olayım demiyorsun yani. O vücudun gösterdiği bir reaksiyon işte, al bak detaylara baktık şimdi. Aynı esnemek gibi. Esnemek de geldiyse esne yani, ne tutuyorsun yani. Esne ama orada da mesela ağzını açıp açıp esneme. Bir ağzını kapat yani. Şimdi hani bazen evet çok şey yapabiliyor. Birdenbire bir esneme bastırabiliyor. Özellikle kalabalık bir yerdeysen bu hoş görüntü olmuyor yani. Hani yani bademciklere kadar göstermek. Hani orada bir ağzında şöyle kapatıp esneyebilirsin yani. Şu an muhtemelen zaten bunu duyunca pek çoğunuz esnemeye de başladınız. Çünkü hep söylüyoruz, dünyanın en kolay bulaşan hastalığıdır efendim esnemek. Hani illaki uyku veya başka bir şey değil. Esneyen birisini gördüğünüzde, görmeyi bırak, İşte böyle radyodan duyduğunuzda bile hemen o kemikler, yanakta böyle elmacık kemikleri falan böyle bir kaşınmaya başlar. Yani ben bir esneyeyim geleyim diye. Bu da böyle, burada da mesela elini kapatmak tabii işin doğrusu. 10.51 saatler. Şimdi Doğan bir şey yazmışsa ama tam anlamadım bundan ya. Bu okunmaz ama be şimdi vallahi. Bak, linç yeriz olmaz. Selamlar bu arada. Zamire günaydın, kolay gelsin demiş. Günaydın sana da, hoş geldin. Efendim salı günü paylaşıyoruz sizlerle. Pazartesiden sonra biraz daha haftaya alıştığımız bir gündeyiz. Bir adet Aylince dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

hakkıdır radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakalım şöyle neler var neler yok. Bu nedir? Gece telefonu şarjda bırakanlar dikkat. Tamam, bırakmamak gerekiyor zaten. Her gün farkında olmadan telefonunuzun ömründen çalıyor olabilirsiniz. Geceleri cihazınızı şarjda bırakmak, pil sıfır olana kadar beklemek ya da her fırsatta prize koşmak. Akıllı telefon üreticilerinin bile köşe bucak sakladığı, bataryanızı adeta ilk günkü gücüne kavuşturacak o hayati şarj kurallarını ilk kez açıklıyoruz demiş. Bu nasıl bir iddialı giriş ya? İlk defa bizde duyuyorsunuz. Şimdi gazete adını vermeyeceğim. De yani abi çok ağam şağam bir şey de değilsin yani. Hani bütün sırrı bozacak, bütün oyunu bozacak nitelikte bir gücünü olduğunu sanmıyorum ama. Ben ne yapıyorum mesela? Zaten şey, telefon kendinden ayarlıyor onu. Yazıyorsun işte %95 şarj olduğunda dur diyoruz. Benim öyle %95'te geldi mi kendi duruyor şarjı. %100 doldurmuyorum yani. Telefonunuzun şarjı artık yarım gün bile dayanmıyor, dayanmıyor mu diyor. Suçu hemen markaya atmayın. Yok, bence marka da suçlu. Çünkü belli bir süre sonra telefonu al, 2 yıl rahat kullanıyorsun. 2. yıl sonunda güncellemeler falan geliyor ya sürekli böyle. 2. yıl sonunda gelen güncellemelerden sonra ne hikmetse telefon böyle bir ağırlaşmaya başlıyor, bir yavaşlamaya başlıyor. Şarjı çabuk bitmeye başlıyor. Sonra mesela bazı uygulamaları yükleyememeye başlıyorsun. İşte bellek dolu bilmem bir şey falan. Yo, bellek az önce de aynı bellekti. Yani 1 yıl önce de aynı bellekti. Değiştirmedik yani belleği. Üzerine bir şey eklemedik. Böyledir yani. 2. yılı sonunda o telefon hatta kamera kalitesinde bile, çekim kalitesinde yani daha doğrusu öyle söyleyelim. Düşmeler başlıyor yani. Adam diyor ki hani yeter artık, biz de eve ekmek götüreceğiz. Bizim de aylık faturalar var ödenmesi gereken. Şunun yenisini al da biz de bir nasibimizi bulalım diye. O da ticaretini yapıyor yani. Yıllardır doğru bildiğiniz ama bataryayı içten içe çürüten o alışkanlıklar cihazınızı çöpe atmanıza neden oluyor. İşte yeni bir telefon masrafından kurtaracak, pil sağlığını anında ikiye katlayan o derece bak. Altın değerindeki yöntemler demiş. Hiçbir telefon firması bunları açıklamıyor. Biz oyunu bozuyoruz. Yıllardır süregelen en büyük tartışma nihayet netlik kazandı. Modern lityum iyon piller akıllıdır. Şarj %100'e ulaştığında akımı otomatik olarak keser diyor. Yani gece boyu şarjda bırakmak zararlı mı demiş. Ancak telefonu gece boyu prizde tutmak cihazın sürekli damlama şarjı yapmasına neden olur. Batarya %99'a düştüğü an tekrar %100'e çekilir. Bu döngü ve gece boyu oluşan hafif ısınma uzun vadede pilin kimyasal ömrünü ciddi şekilde yıpratır diyor. Mesela uzun vade derken kaç yıl? Sıfır ve %100 tuzağına düşmeyin demiş. Bakın sevgili dinleyenler, not alıyorsunuz değil mi? Hiçbir telefon markasının bugüne kadar açıklamadığı. FBI'ın bile, bak Pentagon'un. Gizli tuttuğu, sadece yakın akrabalara verdiği tüyoları söylüyoruz sizlere. Yakın akraba. Eski nesil nikel pillerden kalan şarjı tamamen bitirip öyle doldur alışkanlığı. Yeni nesil telefonlar için adeta bir ölüm fermanı. Lityum-iyon bataryalar yüksek gerilim altında strese girer. Çoktan azdı. Pil süreleri, pil sürekli tamamen doldurmak ya da tamamen sıfırlamak ömrünü kısaltır diyor. Uzmanların önerdiği altın kuralsa çok basit. Telefonunuzun şarjını %20 ile %80 arasında tutmaya çalışın demiş. Ve pilin en büyük düşmanı ısı. Şarj ederken yapılan en büyük hatalardan biri de cihazın ısınmasına yol açmaktır. Tamam ama biz yol açmıyoruz, kendi yol açıyor. Ben de isterim yani telefon şarj olurken ısınmasın ama ısınıyor. Ha, kalın kılıflarla şarj etmek, telefon şarj olurken ağır grafik oyunlar oynamak bataryanın aşırı ısınmasına neden olur diyor. Her defasında da batarya şeyi çıkartamayız abi, kusura bakma da. Her telefonu şarja takıyorsun, kılıfını çıkartıyorsun. Ben mesela asıl buna çözüm bulunmasını istiyorum. Yani niye ben bir telefon aldıktan sonra kılıf almak zorunda kalıyorum ya? Telefon kılıfı ayrı. Vay efendim, ondan sonra aman kamerası çizilmesin, ona bilmem ne kılıfı, şu kılıfı, bu kılıfı ya. Bunlara bir sürü para veriyoruz biz. Niye mesela hala kılıfla uğraştırıyorlar beni? Bir, çizilmeyenini yap. Yani çizilmeyenini nasıl yaparsın bilemiyorum ama yap yani. Bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Sadece sırf sistem olsun diye söylüyorum.
camlar mamlar diyorsun mesela, ondan sonra telefonu alıyoruz, sonra biraz sarıp sarmalamaya başlıyoruz. Vay efendim, camı silinmesin, çizilmesin, öyle olsunmuş, böyle olsunmuş falanmış filanmış yani. Neyse efendim, bunlarmış. Şarj ederken de ne o kılıftan çıkartın diyor uzmanlar. 11 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Hanımlar beyler, salı günü paylaşıyoruz sizlerle. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa mini minnacık bir aramız olacak. Ara sonrası devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

algılamasını sağlamaktı. Yalnız bayağı zekice. Üzerindeki koyun postuyla çamurlu zeminde emekleyerek dış tel örgülere doğru ilerleyen Diaz'ın planı, hareketlerindeki ritim bozukluğu nedeniyle suya düştü. Abi öncesinde biraz çalışsana. Hani koğuşta moğuşta bak bakalım koyunlar nasıl yürüyor. Hangi ayakla, hangi ön ayakla, hangi ayak, arka ayak senkronize oluyor. Bunların hızı nedir falan filan, ne gibi sallanıyorlar, bunlara bakman lazımdı yani. El alem hapishaneden kaçmak için sırtına dövme yaptırıyor ya. Hapishane planını. Biraz sende de yaratıcı bir şey olması gerekiyor. Yani fikir evet çok yaratıcı ama uygulama sıkıntı. Yani teori güzel, pratik sıkıntılı. Nöbetçi kulesindeki deneyimli bir gardiyan termal kameraya yansıyan koyunun doğal hayvan hareketlerine uymadığını, adımlarının insan anatomisine benzediğini fark etti. Durumu telsizle bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen silahlı güvenlik ekipleri sahte koyuna müdahale etti. Kısa süreli şaşkınlığın ardından postun altından mahkum Diaz'ın çıktığı görüldü. Ve basına yapılan açıklamada mahkumun geliştirdiği bu yöntem yaratıcı olsa da güvenlik sistemlerimizin hassasiyeti sayesinde amacına ulaşamamıştır. Olayda herhangi bir zafiyet yaşanmamış, firari saniyeler içinde etkisiz hale getirilmiştir ifadelerini kullandı. Ya şimdi zafiyet yine yok değil, kısmen var. Bak o havalandırma boşlukları falan filan yani. Onlar zafiyettir ben sana söyleyeyim. Sadece bu arkadaş biraz koyun gibi yürüyememiş. Yakalanan mahkum Diaz yüksek güvenlikli hücre cezası çarptırılırken firara yardım eden diğer mahkumlar hakkında da yasal işlem başlatıldı. Yani evet, plan olarak hakikaten güzel. Yani dizilere konu olabilecek türde. Bunu geliştirebilirler. Ama işte dediğimiz gibi yani pratik kısmında biraz böyle çalışmış olsa, hani koyunlar nasıl yürüyor, bu sadece hani postu üzerine geçince bu işin olacağını düşünmüş. Mantıklı, evet o da mantıksız diyemeyiz ona, ama işte bir yerden sonra senkronizasyonu kuramazsan ön ayak, arka ayak, ön sol, arka sağ, işte ne bileyim ön sağ, arka sol vesaire falan di filandı, bunları yapamazsan adamı yakalıyorlar. Hani biraz böyle bir dikkatli baktıklarında belli ediyor kendini zaten. Ay ay ay ay ay ay. Şimdi bunlar var yani. Dur, aklıma gelmişken şuradan bak, bayağıdır var mı oralar, yok. Trafikte olanlar için şu kamera işine bakalım dedik ama onu herhalde düzeltmeyecekler artık. Şu KVKK meselesi bizi patlattı. Ne güzel önceden kameralardan trafiğe bakıyorduk. Şimdi haritadan açması da vallahi billahi insan üşeniyor. Zuhal Mahmut Bey, trafikte dinliyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar demiş. Teşekkür ederim efendim. Şoför mahallinde değilsinizdir diye tahmin ediyorum. Yollarda olanlar aman dikkat. Hadi biraz bir eskilere gidelim. Bir Ayşegül Adil dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

Ayşegül Aldinç durumumu anla radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Pentagon UFO belgelerini yayınlamışsın ama ya beklediğimiz bu değil ki be kardeşim. Ya yok mu hiç öyle sağlam bir görüntü mörüntü? Ya vardır. Bak normal bizim telefonlar bile acayip net çekiyor. Bak bir telefon bu kadar iyi çekiyor. Her şeyi çok net görebiliyoruz. Ya ayı bile deli gibi zoomluyorlar artık. Gel gör ki şu UFO'larda hep bir böyle piksel sorunu. Hiç net bir şey olmaz mı ya? Vardır elinizde bak. Instagram'da yayınla, like yağmuru yersin. Neymiş bu? Nükleer tesis ihlali ve yeni görüntüler dikkat çekti diyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, tanımlanamayan uçan cisim yani UFO ve tanımlanamayan hava fenomeni. Bir de bu çıktı biliyorsunuz. Önceden hepsine UFO derdik, bir de UAP'lar çıktı. Araştırmalarına ilişkin yeni belge, video, ses kaydı ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. CBC News'un haberine göre Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gizlilik dereceleri kaldırılan UAP ve UFO dosyalarının yeni bölümü yayınlandı. Toplam 40 materyalden oluşan arşivde resmi belgelerin yanı sıra videolar, ses kayıtları, fotoğraflar, soruşturma kayıtları ve görgü tanığı ifadeleri yer aldı. Tamam bize niye sadece bir tane kısa bir video yayınladınız? Biz mi ulaşamıyoruz diğerlerine? Oğlum ses kaydı mes kaydı falan diyor. Aç bunları ya. Belgeler arasında en dikkat çeken kayıtlardan birisi, bak Eylül 2015'te Texas eyaletinin yakınlarındaki Pantex nükleer silah tesisinin hava sahasını ihlal ettiği belirtilen tanımlanamayan bir cisme ilişkin rapor oldu diyor. Bir de sadece bunlar mesela Amerika'da mı? Hani başka yerde hiç görünmüyor mu? Raporda güvenlik önlemleri kapsamında tesisin geçici olarak kapatıldığı, iki güvenlik görevlisinin cismi takip ettiği ve cismin herhangi bir ses çıkarmadığı ya da görünür bir itiş sistemine sahip olmadığının kaydedildiği aktarıldı. Yayınlanan dosyalar arasında 2020 yılına ait bir videoda bulunuyor. Yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda olduğu belirtilen cismin havada süzüldüğü görülürken, belgelerde yer alan görgü tanığı ifadelerinde cismin deforme olmuş bir balona benzediği ifade... Bu mu yani? 2 saattir UFO UFO dediğiniz şey balon mu çıktı şimdi arkada? Bu o değil, bu balona benzemiyor ya. Oğlum böyle balon mu olur? Uçan balon tamam, hani şeklini şemalini kaybetmiş olabilir de bu kadar da olmaz yani. Bu kadar şeklini şemalini kaybettiyse onun düşmesi lazım. Hep bir böyle, hep bir bak böyle bir şey, soru işareti var yani. Pentagon söz konusu dosyalarının ilk bölümünü 8 Mayıs'ta yayınlamıştı. Yeni belgelerle birlikte kamuoyuna açılan arşivde onlarca video, fotoğraf, askeri personel ve sivillerin ifadeleriyle resmi inceleme raporları bulunuyor. Bunlara bakalım biz. Tamam hani bu haberde bir tane koymuşlar öyle. Fotoğraf var burada, video da değil. Tuhaf bir şey. Görüntü hani hiç net değil. Tabii mesela 2020 yılında olmuş olan bir olay. 2020 yılında arkadaş kusura bakma ama her taraf çatır çatır gayet güzel net kamerayla çekilebiliyordu. Biliyor ne hikmetse bu UFO'lara çevirdiğin zaman bu telefonu veya kameraları olmuyor yani. Hep böyle bir pikseller karışıyor. Görüntü genelde bak siyah beyaz mesela bu da. Bir tane net bir şey göremiyoruz. Evet biz hep söylüyorum ben var olduğunu düşünenlerdenim ama... Gel gör ki ne şekilde varlar onu bilemiyoruz efendim. Hani bu filmlerde gördüğümüz şekilde mi yoksa daha küçük bir şeyler mi? Biz mesela genelde hep bir şekilde onları insana benzetiyoruz değil mi? Belki hiç insanla alakası yok. Tamam gerçi yakışıklı olduklarına dair bir takım belirtiler vardı. Yani dünyalı erkeklere göre daha kibar olduğunu söyleyen iki kadın arkadaş vardı. Onları biliyoruz. Hani onlar birebir iletişime geçmişler. Bayağı birebir ama. Onları biliyoruz ama. Neyse böyle bir durum. En azından bir fotoğraf görmüş olduk. Son yarım saate geçiyoruz efendim. Çok kısa bir aramız olacak. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Blok 3 Kayıp Kalp Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim bir pilot haberimiz vardı. Yine bir hava yolu haberi ama bu sefer efendim tavşan. Bildiğin tavşan. Dresden Havalimanı'nda tavşan alarmı. Yolcu uçağı iniş yapamadı. Leipzig'e yönlendirildi. Tavşanlar da dünyanın en güzel canlılarından biridir bu arkadaş. Vallahi billahi. Hele bir de biraz şeydir, bak bazılarını insanı alışıktır ya. Onları mesela tuttuğun zaman falan hala böyle şey, burunla bir şey kemirmeye çalışırlar. Elinde tutarsan mesela bir şey yiyordur, hala onu yemeye devam ediyor. Çok komik, çok komik hayvanlar. Ben seviyorum tavşanları. Almanya'da havalimanında efendim pistten çıkan bir tavşan nedeniyle aksaklık yaşandı. Pistteki tavşana çarpan küçük bir uçağın ardından güvenlik protokolleri devreye alınırken Zürih Dresden seferini yapan Airbus A220 yakıt durumu nedeniyle başka bir havalimanına yönlendirildi. Almanya'daki Dresden Havalimanı piste çıkan bir tavşan nedeniyle yaşanan olay sonrası kısa süreli hava trafiği aksamasına karşı karşıya kaldı. Bu arada yani tavşana çarptıklarına göre muhtemelen hayatını kaybetmiştir yani. Alman gazetesi bildiğin haberine göre olay pistte bulunan bir tavşan, evet, küçük bir uçağın çarpmasıyla başladı. Çarpmanın ardından havalimanı yönetimi standart güvenlik prosedürlerini uygulamaya koydu ve pistte yabancı cisim bulunup bulunmadığının belirlenmesi için kapsamlı inceleme başlatıldı. Vardır onun böyle, bak ailede tavşanlar kalabalıktır, ben sana söyleyeyim. Pistteki kontroller nedeniyle Zürih'ten Dresden'e gelen Airbus A220 tipi tarifeli yolcu uçağı iniş izni alamadı. Efendim kuleyle bağlantı kuruyor. Efendim şu an izin veremiyoruz. Pistte bir tavşan var. Evet tavşan efendim, bildiğiniz tavşan. Başka var mı diye bakıyor arkadaşlar. Habere göre yakıt seviyesi kritik noktaya yaklaşan uçak güvenlik gerekçesiyle Leipzig Havalimanı'na yönlendirildi. Pistte yürütülen güvenlik kontrolleri sırasında iki uçak daha yaklaşık 30 dakika boyunca Dresden Havalimanı çevresinde tur atarak iniş izni bekledi. Yetkililer pistte herhangi bir yabancı cisim veya güvenlik riski bulunmadığını tespit edilmesinin ardından hava trafiğinin yeniden normale döndüğünü bildirdi. Şimdi evet, havayolu ulaşımında durum çok daha hassas. Yani en ufak bir risk dahi söz konusu olduğunda, hani normalde mesela biz baktığın zaman bunu çok önemsemezsin değil mi? Ama hava alanları için durum böyle değil. En ufak bir risk dahi olsa bu akış trafik, uçak trafiği bir durduruluyor, bekletiliyor. Ondan sonra inişler oluyor. O sırada işte yakıt makıtı biraz az olan varsa onlar biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Böyle bir durum yaşanmış, geçmiş olsun. Ama maalesef olan tavşan olmuş. 11.43 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Bir taraftan bakıyorum şöyle. Tamam, geçelim bunları. Abi en azından pilot alkollü değilmiş diye yazanlar var. Bilemiyoruz yani, olmadığını düşünüyoruz o diğer haberde. Ki onun alkollü olanını biz daha önceden Türkiye'de de yaşamıştık. Burada yok. O pilotla ilgili şeyde herhangi bir alkol durumu yok. Çocuk 20'li yaşlarda bir pilot. Canı sıkılmış, sıkıldım yazmış. Sevgili Can, ama biz alkollü olarak mesela neydi? Trabzon'a gidip İstanbul'da Trabzon seferi yapıyordu galiba bir uçak. Yıllar önce, hiç unutmuyorum ona. Trabzon yerine Erzurum'a gitmişti. Sonra yapılan kontrol. Hani böyle zorunlu bir iniş falan filan değil yani. Bu hani Trabzon yerine Erzurum'a gitti. Tabelada Trabzon yazıyor. Erzurum'a gitti. Yapılan kontrollerde pilotun birazcık, birazdan fazla daha doğrusu alkollü olduğu. Bunlar da yaşanmıştı efendim. Pekala, son çeyrekteyiz. Yavaş yavaş toparlayacağız programı.

Radyonuzdaydı yılların şarkısı Gitme Vakti. Sevgili Hasan Pınar, Tünaydı Mahmut Erimiş, hoş geldin, iyi yayınlar, hayırlı haftalar diliyorum. Köylü köyüne geri geldi çok şükür demiş. Oo, memlekete döndünüz yani. Peki efendim, hoş geldiniz efendim. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo Este, Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödeme.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam. Radyo S. Sia Hotel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Hotel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar. Sonu...

dinlerken yine ne güzel şarkıydı diyeceğiniz şarkılar çalmak istiyorum bugün. Birazını seçtim. Ama bazen playlisti baştan sona seçiyorum tam bir saat. Siz de aralarda isteyince bazılarını silmek, bazılarını kaldırmak zorunda kalıyorum. Öyle olunca da üzülüyorum. Madem dedim seçmiyorsun, neden çalmıyorsun, neden seçiyorsun? Öyle olunca da böyle programın ilk anonsunda hemen anons edeceğim sizlere. Varsa kalbinizden, gönlünüzden geçen, vakit kaybetmeden, ilk saate çalmamı istediğiniz eskilere dair 70'ler, 80'ler, 90'lar ki çokça 90'lardan çalıyoruz biliyorsunuz. Lütfen WhatsApp hattımızdan yazın. Kime armağan edeceksiniz? Kendiniz için mi seçiyorsunuz? Birine mi göndereceksiniz? Onları da belirtin ki çalarken anons edip sizler için sunayım şarkıyı. WhatsApp hattımız 0533 155 4000. 0533 155 4000. 95.6 Radyo S'teyiz. Günlerden salı. Böyle programın ilk anonsunda söyleyeyim, yarın yokuz. Ama perşembe yine aynı saatlerde burada olacağız. Programın sonunda da hatırlatırız. İlk şarkımız Ferdi Anıl Yarkın'dan bir klasikti sonuna kadar. Hemen ardından Ayşegül Erdinç ve Günahkar Yaz. Herkese merhaba, hoş geldiniz Radyo S'e, güne bakana, unutulmayanlara.

yavaş yavaş hareketlenelim. Yani tamam, ilk iki şarkı slow ama siz arada hani slow şarkı isterseniz aralara sıkıştırırız. Ama biz hareketli şarkılarımıza başlıyoruz. Yıl 94, iyi kalbim, Gökhan Kırdar, Serserim Ayın.

Ne güzel şarkılar istiyorsunuz, ne güzel şarkılarla geliyorsunuz. Sevgili İknur armağan edeceğim bir şarkı var sırada. Sözleri çok güzel, çok manidar. Dikkat edin dinlerken. Akrep Nalan İknur için söyleyecek. Kolay mı?

Yine bir istek şarkısıyla biraz eskilere götüreceğim sizleri. Her ne kadar daha sonra Funda Arar coverlamış ve yorumlamış olsa da. Hatta Edip Akbayram da söylemişti bir zamanlar. Orijinalinden, sahibinin sesinden dinleyeceğiz. Sevgili Miray için söyleyecek Fikret Kızılok ve Haberin Var mı?

Geçmişten tekrar 90'ların başına, hem de 1990 yılına geliyoruz. Ve Açkınur Yengi ile devam ediyoruz. İlk albümün açılış şarkısıyla Seni Aldattım geliyor. Şimdi radyolarınızda.

Şarkı istese de istemese de radyosunun başında her daim beni dinler ve takip eder sevgili Cahit abim. Umarım geç kalmamışımdır. O daha program başlamadan mesaj yazıyor. Sıradaki şarkı diyor ama ben bu şarkıyı özellikle seçtim ki Harun Kolçak kendisi de çok sever. Çalışma arkadaşlarıma ve kendisine armağan ediyorum. Onun da ilk albümünden, Beni Affet'ten, albümün açılış şarkısıdır. Gir Kanıma, Cahit abime ve çalışma arkadaşlarına.

0: manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
7: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Mir Kenan'dan çok da sevilen bir şarkı. Artık uzun süre herhalde çalmayacağım bu şarkıyı. Çünkü son zamanlarda çok sık yayınladım. Sevgili Arif'in isteğiyle Elma Değil Ayva Mir Kenan'dan geldikten sonra. Sevgili Mahmut'un isteğiyle Ezgi Ömer ve Aydın'a gelecek bir şarkı var. Seden Gürel'den. Ezgi'nin de morali bozukmuş. Olmaz dostum diyeceğiz. Seden Gürel'in bu şarkısını sevgili Ezgi'ye göndereceğiz.

Sevgili Oğuzhan beni buldu en sonunda. Oğuzhan uzun süredir yoktun, dinlemiyordun ya da denk gelmiyordun. Daha önceki radyomda sık sık bana mesajlar yazan, istekler yapan Oğuzhan en nihayetinde radyosu dinlemeye başladı. Özlem, Sevim, Pınar ve Oğuzhan için çalacağım sıradaki şarkıyı. O şarkıyı seçmemiş, sıradaki şarkı demiş. Sırada ise Mustafa Sandal var. Tam 2000 yılında çıkardığı, albümünde seslendirdiği şarkısı Güncel Zalim. Oğuzhan, hoş geldin.

Erdoğan T. Lüleburgazlardan dinliyor ve takip ediyor bizi. Bu şarkıyı da Lüleburgaz Spor taraftarı olarak tüm taraftarlara, kankaları Derya, Hicran, Hülya, Yasemin ve Özlem'e gönderiyor. Onlar için de yine bir ilk albüm şarkısı, yıl 1993 ve Bendeniz müjdeler ver diyor.

0: Sevgili Mehmet Ata beni dinleyenler arasında.
1: Haydi.
0: Onun yaşı küçük ama seviyor bu şarkıları. Umarım bu şarkıyı da sevecektir. Hatta biraz da oynayacaktır. Robert Atemo senden çok var diyecek Mehmet Ata için.

Son iki şarkı, iki Kayahan şarkısı seçtim. İlki Mavilim. Sevgili Nur için gelecek. Oğuzhan'dan Nur'a gidecek. Sonra da son şarkıyı Kayahan'dan çalacağım ama öncesinde tabii ki birilerine armağan edeceğiz. Şimdi Nilüfer ve Mavilim geliyor radyolara.

Son şarkı Kayahan'dan gelecek demiştik. Hasan Bey yurda dönmüş. Ama yurt dışına gidilmiş. Torunlar sevilmiş. Bu arada Allah analı babalı büyütmeyi nasip eder inşallah. Sevgilerimi gönderiyorum sevgili Hasan Bey'e ve yurt dışında dinliyorlar mı şu anda bilmiyorum ama onlara da armağan etmiş olalım Kayahan'ın bu şarkısını. Aman geliyor, yıl 1993. Sevgiyle anıyoruz bu arada Kayahan'ı. Kısa bir reklam var, Kayahan şarkısı sonrası yenilerle devam edecek. Çok da güzel haberlerle. Güne bakan radyonuzda.

0: manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.

0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Reklamların hemen ardından yeni şarkılarla başladık. Emre Kaya onlardan ilkiydi. İkimiz olamıyor şarkısıyla geldi. Yine yenilerle devam edeceğiz ama şu anda beni dinleyen sevgili Azize hemşirenin doğum günüymüş. Banu hemşiremiz ve diğer arkadaşlarımıza da sevgilerimi gönderiyorum. Azize hemşirenin de doğum gününü kutlayarak. Nice yıllara mutlulukla, sağlıkla, aşkla, bol bol parayla. Bal gibi geçsin yeni yaş, yeni yıl. Bundan sonraki zamanlar sevgili Azize için. Gülşen de onun için söylesin. Balla gelsin radyolara. İyi ki doğdun Azize.

Disney'in Alice Harikalar Diyarı'nda canlı çekim uyarlamasının gişede yakaladığı başarı sonrası popüler animasyon filmlerini ünlü oyuncularla yeniden uyarlama tercihi. Sırasıyla Maleficent, Cinderella, Orman Çocuğu gibi filmlerle bir furyaya dönüşmüştü. Disney, Güzel ve Çirkin, Aladdin ve Aslan Kral yeniden çevirimleriyle bu furyanın zirvesine ulaşmıştı. Fakat stüdyonun pandemi sonrası imza attığı yeniden çevirimlerden yalnızca Lilo ve Stitch'in gişe başarısına ulaşabilmesi bu furyaya dair soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Disney'in 10 yıl önce hayata geçirdiği ve oldukça sevilen Moana'nın Dwayne Johnson'lı canlı çekim yeniden çevirmenin açılış performansı bu soru işaretlerini iyice büyüttü. İkinci filmi yaklaşık 2 yıl önce gösterime giren animasyon serisinin yeniden çevirimi Moana, Amerika'da açılış hafta sonunda yalnızca 43 milyon dolara ulaşarak geçen yıl 42.6 milyonla açılış yapan ve tüm vizyon macerası Disney için bir felakete dönüşen Pamuk Prenses'ten sonra bu furyanın en düşük ikinci açılışını imza atmış oldu. Moana'nın 250 milyon dolarlık dev prodüksiyon maliyetini düşündüğümüzde Disney bu yeniden çevriminden de çok büyük zarar edecek gibi duruyor. Moana bu arada Amerikan box office listesinde ilk 5'te 1 numarada, her ne kadar 43 milyon dolar hasılat yapmış olsa da. Mabel Matiz Umrum Dışı yeni şarkısıyla buradaydı Gülşen'in hemen ardından. Şimdi bir fiil çalışma, yıllar sonra onlar da bir araya geldi. APO ve Sibel Can, yeni şarkıların adı Kıyamam.

Yasa damgasını vurması beklenen fakat beklentilerin altında kalan bir diğer film Minyonlar ve Canavarlar. İkinci hafta sonunda 20.5 milyon dolarla ikinci basamakta yer almış. Her ne kadar serinin önceki filmlerinin gişe anlamında bir hayli uzağında kalsa da 85 milyon dolar prodüksiyon maliyeti olan ve şimdiye kadar globalde 280 milyon dolara ulaşan Minyonlar ve Canavarların gişede zarar etme korkusu bulunmuyor. Listeye devam edeceğiz. Amerika listesine ki daha sonra da Türkiye listesi var. Ama önce bir Barış Manço klasiği. Koray Avcı yorumuyla burada. Anlıyorsun değil mi?

dünya genelinde 1 milyar dolara hasılat baremini geçme amacını sürdüren Oyuncak Hikayesi 5, 18.5 milyon dolarla haftayı 3. basamakta kapattı. Haftanın yeni filmlerinden korku gerilim filmi, Bir Geri Dönüş Hikayesi, Kötü Ruh, Cehennem Ateşi filmiyle açılışını 13.7 milyon dolarla 4. sırada gerçekleştirdi. Ve Genç Washington 6.45 milyon dolarla ilk 5'i tamamlayan bir diğer yapım oldu Amerika'da geçtiğimiz hafta sonunda. Peki Türkiye'de durum nedir? Onu da iletecek Tuncay az sonra. Önce Derya Uluğ ve Şımarık'la burada.

Türkiye sinemalarına geçelim. Despicable Me, Çılgın Hırsız evreninin yeni filmi. Milyonlar ve Canavarlar. Vizyondaki ikinci hafta sonunda 42.774 seyirciyle gişe liderliğini sürdürmüş. Türkiye'de film gösterimdeki ilk 12 gününde toplam 226.971 seyirciye ulaştı. 12 gün diyoruz çünkü çarşamba günü geçen hafta vizyona girmişti. Toplamda 700 bin seyirci baremine dayanan Oyuncak Hikayesi 5 ise 33.318 seyirci tarafından izlenerek gösterimdeki 4. hafta sonunu 2. basamakta kapattı. Sevilen animasyon serisinin canlı çekimi, yeniden çevirimi, Moana'ya Türkiye'den de çok ilgi yok. 30.996 kişi izlemiş ve film 3. sırada girişini gerçekleştirmiş listeye. Önümüzdeki günlerde toplamda 500 bin seyirci baremini aşacak gibi gözüküyor. Obsession, saplantı, 18.260 seyirciyle 4. basamaktaki yerini koruyor. Haftanın bir diğer öne çıkan ve yeni filmi, Kötü Ruh Cehennem Ateşi ise Türkiye'de 12.456 seyirciyle listeye 5. sıradan giren bir diğer yapım olmuş. Az önce Koray Amcı Anlıyorsun Değil Mi şarkısıyla gelmişti. Bir Barış Manço şarkısıydı. Şimdi de Mehmet Erdem yorumuyla. Yine bir Barış Manço şarkısı. Ben Bilirim Burada.

Türkiye'ye Baksız'da 6 numarada ise Backrooms adlı film yer alıyor. Onun da toplam seyirci sayısı 482.162. Saplantıyla çok fazla fark yok aralarında. Ama galiba ikisi de 500 binlik rakamı geçecek gibi gözüküyor Türkiye'de. 7 numarada korku gerilim filmi Otopsi. 8'de Derin Kabus adlı yine korku gerilim filmi. 9'da Nasrettin Hoca. Zaman Yolcusu, Kadim Medeniyetler adlı yapım yer alıyor. 10 numarada ise Çöl Savaşçısı. Geçtiğimiz haftanın en fazla izlenen filmleri arasında. Supergirl ne yazık ki ilk ona girememiş. İfşa günü ilk ondan çıkmış. Ölümlü Dünya, Cuma günü yeniden vizyona girdi. 15 numarada. Sinemada izlemek isteyenlere tabii ki. Geçen haftanın yenilerinden Doğum Günü Partisi 16'da. Stitch'in 9. Toplam 9 haftadır gösterimde ve listede 17 numarada. Sihirli Annem Periler Okulu 19'da. Michael'sa hala yine sinemalarda gösteriliyor ve 22 numarada yer alıyor Türkiye sinemalarında en fazla izlenen filmler arasında. Bir cover şarkı daha çalayım sizlere Mine Ayman'dan. Adam Olaydın. Ardından son reklamlar, reklamlardan sonra son yarım saat ve son şarkılar. Ama dediğim gibi bir sürprizim var. Bazı şeyler açıklayacağım size. Orada kalın lütfen. Artık.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Beyaz olamadım ama karada değilim. Mebrure bir istek şarkısı olarak geldi radyolarınıza. Reklamların hemen ardından şimdi ne anlatacak, ne açıklayacak diye merak edenler varsa en nihayetinde Uluslararası 64. Bursa Festivali programı bu sabah yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl festivalimiz biraz geç başlayacak. 21 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yine Bursa'da gerçekleştirilecek. 3 farklı mekanda birbirinden değerli isimler, birbirinden güzel keyifli konserlerle Bursalılarla buluşacak. Merak edenler varsa Tuncay da az sonra tek tek tarih tarih hepsini açıklayacak. Önce yalın ve akşamüstü.

Bu yıl festivalimiz yine Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın Murat Karahan'la beraber vereceği konserle başlayacak. Şef İbrahim Yazıcı, bir de konuk sanatçı var, Teona Dvali. 21 Temmuz akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek bu konser. Biletler 1000 lira, 1500 lira ve 2000 lira olarak belirlenmiş. Bakcan Oktay Haber, Ruh Terazisi. Bu konserse Gölyazı'da gerçekleştirilecek 23 Temmuz akşamı saat 21'de. Biletleri ise yine sadece 1000 lira. Bir diğer konserse ara ara geliyor Bursa'ya. Hem Merinos'ta hem de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda konserler veriyor. Biliyorum çok seviyorsunuz, çok beğeniyorsunuz. Ama bu kez festival kapsamında sahne alacak. 24 Temmuz akşamı sevgili Derya Bedavacı. Onun biletleri de 1000 lira, 1500 lira ve 2000 lira olarak belirlenmiş. Ben de bir şarkısını çalacağım. Ondan sonra yine festivalde hangi sanatçılar var hepsini ileteceğim sizlere. Derya Bedavacı son şarkısıyla Atlatırım diyecek şimdi radyoda.

Derya Bedavacı bize eşlik etsin. Bu arada biz yine festivalimizdeki diğer konserlerden bahsetmeye devam edelim. 25 Temmuz'da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda Elif Sanchez ve Dilek Türkan ikisi aynı akşam sahne alacak iki isim. 28 Temmuz'da ise Poezi, 30 Temmuz'da ise Selçuk Balcı ve Koliba aynı sahneyi paylaşacaklar. Yani 30 Temmuz akşamı Karadeniz rüzgarları esecek Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. 1 Ağustos akşamı en sevilen şarkılarını seslendirecek sizler için Emre Altuğ. 2 Ağustos akşamı ise yine Bursa'nın yakından tanıdığı sevdiği bir isim Fatih Erkoç sahne alacak yine festival kapsamında. Ve 3 Ağustos Fethahcan akşamı olacak. Fethahcan çok da özel bir orkestrayla senfonik bir konser verecek yine festival kapsamında. Geçen yıl biliyorsunuz Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecekti ama ne yazık ki o konser gerçekleşemedi ve ertelenen bir konser olarak Merinos'ta yapılmıştı. Şimdi tekrar Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Umarız bu kez herhangi bir aksilik olmaz. Bu arada Fethahcan'ın konser biletleri 500 lira, 1000 lira ve 1500 lira olarak da belirlenmiş. Biletler ne zaman, nasıl satışa çıkacak onları da ileteceğim sonra. Şimdi Fethahcan ve bu aşkın katili sensin.

3 Ağustos akşamı bu kez Feytay Çan Kötürp Harikacık Hava Tiyatrosu'nda senfonik bir konser verecek severleri için. Ve hemen ardından 4 Ağustos akşamı ise yine Bursa'da birçok kez izlediğimiz Semaver Kumpanya'nın sahneleyeceği Serkan Keskin'in de tabiri caizse döktürdüğü bir oyun. Molière'den Cimri adlı oyun yine festival kapsamında izlenebilecek Bursa Kötürp Harikacık Hava Tiyatrosu'nda. 5 Ağustos akşamı ise çocuklarımızla beraber gideceğiz. Efsane Dinozorlar adlı çocuk oyunu saat 20'de başlayacak. Yine Kötürp Harikacık Hava'da 6 Ağustos akşamı ise hem fantezi müziğin hem de Türk sanat müziğinin değerli ismi, değerli sesi Aslı Hünal bir konser verecek yine aynı yerde saat 21'de. Konserin son iki konserinden ilki. Festivalde 7 Ağustos'ta Mustafa Keser saat 21'de ve festivalin son günü 10 Ağustos'ta ise Özcan Deniz sahne alacak yine Kötürp Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Biletler bu bilette satışa çıkıyor arkadaşlar. Baktım ki bilet fiyatlarına çok da makul, çok da uygun biletler. En yüksek 2000 lira, en düşüğü ise 500 lira olarak belirlenmiş. Yani herkes rahatça iki kişilik biletlerini alıp eşiyle, dostuyla, sevgilisiyle, arkadaşıyla gidip bu konserlerde eğlenebilecek. Madem festivale geliyor, o zaman ondan da bir şarkı çalalım.

Festivalin son akşamında en sevilen şarkılarıyla Özcan Deniz. Bursa'da Bursalılar için söyleyecek. Tüm konserlerin başlama saati 21. Sadece çocuk oyunu için saat 20'ye uygun görmüşler. Biletler satışa çıkıyor bu bilette. Varsa takip edecek olanlar da BKSTV'nin, yani Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı'nın internet sitesinden de tüm ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz. Hem bilet fiyatlarına ayrı ayrı bakıp değerlendirip hem de hangi etkinlikler, hangi saatlerde ve hangi günlerde, nerede onları takip edebilirsiniz. Son iki şarkım önce Mert Demir, yenisiyle Hazırım İnan Kaybolmaya diyecek. Ardından da yine Dumanı Üstünde fırından yeni çıkan bir Ezhel şarkısı. Ezhel Severler radyo başına programın da son şarkısı olacak. Bana Ne Bu Sevdalardan diyecek. Son iki şarkım ilk kez çalacağım Radyo S'te. Güne bakan da sizlere. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: Asya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siya Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo
2: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu.

0: teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.

Doğruluğun ekranı AZ TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AZ TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501-537-1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler. Digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişir.

0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo

Radio S.

0: Bursa Radyo F.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var akıllanmaz, aşk ile dolmayınca durmaz.

Ama dön artık, uyanır uyanmaz düşüncem desin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve, onlarla beraber pencerem desin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?